0: Posto.fm'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın. Nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: kanalı değişmeyin. AfroFM'de Jamie Bilicklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
0: AfroFM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Banko ASC'ye mehsustur. Banko Banko 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: After FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Yeniliklere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasyon, refleks ve sürekli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isimle hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaktinizi tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir. 107.7.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola

0: Bravo da. Süper kıymetle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyifli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI, öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay ərzində laborator analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şəxsiyyət vəsiqənizle Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı isə ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: BYD Motors Baku Servis, geleceğin texnologiyasına uygun hizmet, indi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıqlara dəqiq ve süratli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'te. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Eskida saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avanti Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avanti Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 After FM.

0: işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalhanı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Biliklam.
2: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur.

0: Avrupa'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfon 5 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI, öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Bir

0: Patreon'daki heyecanını evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepiye. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepiye. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Avtofm'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: değişmeyin. Afta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık

0: Ama Merakeş, artık hiç kimin sürpriz kimi kıymetlendirebilmeyeceği bir komanda da değil. Galip komanda yarı finalda İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.
1: Sponsor malumatı.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Kafa FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayi Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 6'dır.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bilgilere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Rıza ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Mundialsız bir gün nece geçti. Dünya Şampiyonatında cemi 8 maç kalıp. Ben Doktor Ziya, salamlar. Turnirin 4'te 1 finalı Fransa-Merakeş maçıyla başlayır. Bakı vaxtıyla düz gece yarısı. Tabii ki bu maçın en önemli tarafı onun 22. yıl Dünya Şampiyonatı yarı finalının tekrar oyunu olmasıdır. Merakeş, Katar'daki turnirin en büyük hikayelerinden birini yazdı. Lakin finala giden yolda Fransa'ya 0-2 hesabıyla mağlup oldu. İndi ise 4'te 1 final için sahne kurulur. Fransa dominantlığını korumağı hedefleyir. Merakeş ise hem kısas almak hem de ardıcıl ikinci defa yarım finala yükselmekle büyük bir uğur hikayesi yaratmak istiyor. Fransa'da bütün dikkatler Kylian Mbappe'ye yönelecek. Paraguay'a karşı penaltiden golü ile ulduz oyuncu dünya şampiyonatlarında ümumi golların sayını 19'a çattırdı. Ve hazırda turnir tarihinde Lionel Messi'den sonra ikinci en çok gol vuran oyuncudur. Merakeş düşergesinde İsmail Saibari'nin vaziyeti maçtan evvel en vacip suallardan biridir. Kanada ile oyunda zedelenen Saibari, turnirin evvelinden beri komandanın en dikkate layık oyuncularından biri olup, onun yokluğu Merakeş'in hücum seçimlerine ehemmiyetli derecede tesir gösterebilir. Diğer taraftan Ünahi'nin Kanada'ya vurduğu iki gol, çok ihtiyaç duyulan özüne inam artımını temin etti. Eşref Hakimi, İbrahim Diaz ve Ünahi, Merakeş'in Fransa'ya karşı en vacip silahlarıdır. Yasin Bounou'nun kapıda itibarlığı, xüsusən də penaltı seriyası zamanı, bu büyük maçlarda Merakeş için hassas üstünlüktür. Şüphesiz ki Fransa favorittir. Ama Merakeş artık hiç kimin sürpriz kimi kıymetlendirebilmeyeceği bir komanda da değil. Galip komanda yarı finalda İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinlediniz.
3: 107.7 Afto FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da iki Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Arena Hotel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Hotel Group. 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenahotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
4: Her bireyler için hususi hesaplanmış online nakit kreditimiz var. Bir banktan götürdüğün her 10 bin manat kredi için ayda cemi 300 manattan başlayarak öde. İstekilerini yubatma. Ele indi bir bank tatbikinden müracaat et. Kampanya 31 Eylül'e dek geçerlidir.
5: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
6: Tam yeni ve seferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15 faiz ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cemi 5.985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
7: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 8558-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Stadyondaki heyecanı evinize taşıyırıq. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 GB'ye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 GB. LG Smart televizör ise 399 manat 99 GB. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
12: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank ameliyatları ile gol sayını artırabilirsiniz. 10 bin manatlık seyahat kuponu ve diğer değerli hediyeler sizi gözlüyor. Etraflı 937.
5: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
13: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zərgərlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories en güzel günlere takın.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
14: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: kanal değişmeyin. AfroFM'de Jamie Bilic'lam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şahidi.
0: AfroFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Hiç olmadan ehlice bas. İri sağlam hayat terzini dayandır. İdmanla yola çık. Gençliğini, güzelliğini koru. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Akida, gece saat 12'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.